0: Yarıp. Hem haberler.
1: Nasıl yazılar?
0: Hayırlı yongırlı irte yaratkan irtengi şeylerim. Elmet yoklarında kukkum bezi tişilgen diyersin. Hmm. Yava da yava yongırını işletersin. İn mühime kungel. Kuklarımız yoktu bulsun. Gayle kugu ayaz bulsun. Bugün buna Allah bilse işke. İn motor, aşık yeşil tüstege külmekni kiyip, yılmayıp, işte Allah bilse uzun kıyas bulurumun deyip ümitlenem. Kul Şarip'ten Fidaniye.
2: Fidaniye Hanım, nindigine külmek kiyseniz de o sizge kilişecek en mühimi barlık radyo tınlavuşlarımızga da nerse deyip eytemiz. Kiyim kiyim indi ol, bəxit külmekin kiyerge unutmağız en mühimi.
3: Opas 104.4 FM.